0: lan diyorum. Kıbır lan kıbır. Şıkama
1: atma. There's R&B in our DNA. This is Marvin's Room on CBC Radio.